0: Bak ne bulduk bey. Bak ne bulduk biz. Bey. Bak ne şapka buldum. Kaptan gibi oldun. Ne zannedin ha?
1: Fetora.
0: Fetora ne fetorası? Benim değil.
1: Fetora mesela bir
0: çıkanıyor. Bana geri bey. Ha?
1: Ha? Ha? Van gaz durayıyor. Ha? Van gaz durayıyor.
0: Ben şimdi gitsem. Ben de helal olayım. İstemem geliver. İstemem geliver. Bu bana.